Dere tepe koşuyorum, ara sıra sıkılıp elime de bir kalem alabaşıyorum. Tepelere deli gibi yürüyorum, gece gece kapaçana, hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik, adım adıma da gelemez edene geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik, yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bu.